0: tunai taşma pa, anu tunai taşma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.